枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，拿枪，